0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио

de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim, kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim, kalır sanma.

0: va Glas Otna Turkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: La Voix des Racines.

Assalomu alaykum, hurmatli radio muxlislar. Anavatqonlar TRT'nin Uyghurcha anlatışı. Bugün 2026 yılı 17. yıl seşembe. Hazır Ankara vaqti üstünken saat 1, Urumchi vaqti üstünken saat 4. Hurmatli radio muxlislar. Anlatışımızda her günü Ankara vaqti üstünken saat 1'den 2'ye Urumchi vaqti üstünken saat 4'ün 5 kişi bolgan Allah'ta Turkcell 3A, Turkcell 4A sunu emrahları ve radyomuzdan internet sayfaları www.trtuygurcha.com ya ki www.trtuygurcha.com internet adresleri arkalık bir asanlar oldu. Anlaştırımızın tekrarını her günü Ankara vakti yatıken saat 5'ten 6 geçen, Urumchi vakti yatıken saat 8'den 9 geçen bulan aralıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogerçte sunu emra ve internet arkalık anlar oldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, alışımızdan bugünkü cedulda haberler, yıldızlarının kelgen sıra, Türk dünyası münevarları ve her kıl nakşı müzikine katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silebilen bilibimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasçılık Kulümen.

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi xəbərlərinə keçirik. Bununda Türkiyə rayonu yığınaqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yeni uçurlarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Cumhur rəis Erdoğan Qatarda ziyarətdə buludu. Minister Haqqan Pidan Ukrayna temelik ixtiyari ittifaqdaşlar başlıqlar yığınağa qatnaşdı. Türkiyə bilən Mısır dövlət müdafiə sənayeti həmkarlıq kilişimi imzaladı. Tram Formuz Boğazı'nın ötüş için 20% ötüş hakkı talep kıldı. Arakçı'dan mezkırlık cevap geldi. İsrail'e devlet mürafiye ministeri Gazze'nin veren kılınqalıqının memnun hikayelikini aydı. Radyo Anoğuşu Aziz Dostlar, emredeklerine bugünkü haberlerimizin tavsiyeli mezmurları da basalım. Cumhur Reis Erdoğan paytaxt Ankara'da Pakistan devlet xavsizlik güçleri ve kuruqluq armiya kumandanı Munir'ini kubul kıldı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dövlət Xavfsizlik Güçləri və Quruqluq Armiya Qumandanı Marşal Seyid Asim Munirini paytaxt Ankara'da qubuldu. Ankara aerodromidəki qubul axbarat vasitələrinə yapıq halatda çıxarıldı. Qubul qılışqa Türkiyə Cumhuriyeti Muavin Cumhur Reisi Cevdet Yılmaz, başta başlıqı General Selçuk Bayraktar oğlu və Milli İstihbarat İdarisi başlıqı İbrahim Qalın qatarlıqlarına qatnaşdı. Cumhur Reisi Erdoğan Katar'da ziyarete bulundu. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Katar devletinin ata emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatı münasebeti bilen Katar'da teziye ziyareti bulundu. Cumhur Reislik Mahkemesi'nden bu haftaki bayanatı da bunu sayıldı. Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Katar devletinin ata emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatı münasebeti bilen 2026 yılı 14. yıl günü Katar'da teziye ziyareti bulundu. O zaman bu yan davalını atkan Katar'ın sabık emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani tünügün 74 yaşında alımdan ötken ve duhaliki Lusail kabristallıkı adepte kılınğaydı. Şeyh Hamad'ın vafat hesabıdan bütün memlekette tötkürlük resmi matem ilan kılındı. 1995-2013 yılları vəzifə edən Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani 2013 yılı hakimiyyətini oğlu Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'yə ötküzüb bərgəydi. Minister Haqqan Fidan Ukrayna temelik ixtiyari ittifaqdaşlar başlıqlar yığını qatnaşdı. Başlıqlar yığını Fransiyanın paytaxtı Parijdə ötküzüldü. Daşıqlar ministerliğinin Omni ortaqlıq orbiti Nesosu Sayyip Sıraylan qılınğan bayanatı qasaslanğında Fidan Cumhur Reis Erdoğan'a vakaltın Ukrayna temelik ixtiyari ittifaqdaşlar başlıqlar yığını iştirak qılğan. Türkiye bilen Mısır devlet mürafiye sanatı hemkarlık gelişimi imzaladı. Türkiye bilen Mısır devlet mürafiye sanatı sahasında teknolojik hemkarlık konutuşunun asasını yaratış için yetmek tabi gelişimi imzaladı. Türkiye devlet mürafiye sanatı idarısının başlığı Haluk Görgün, devlet mürafiye sanatı hemkarlık fırsatları ve ortak iktidar yaratış sahaları doğrusuna söhbet ötküzüş için Mısır devlet mürafiye ministeri Lieutenant General Eşref Salim Zahir'ini Ankara'da kutu aldı. Görgün bu gelişimin aldığımız iki mezgilde unutulduğun hemkarlıklarının ramkısını belgeleydi kaldıklarını bildirdi. O yana takımı çoğunkurlaşkan devlet mürafiye sanatı hemkarlıklarının rayılık hafsızlıkı tepe kuşu da kaldıklarını mı sözleri ile avukıldı.

Америка президенті Трамп Ормуз бағызда Иран қаратқан Америкадың қоршауының қайзытының елі қойылғалықны ва бағыздың өткен барлық жүкләдің 20% өтіш әққа ұнығалықыны илан қалды. Трамп Ами артақлыш тұрбеті X-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-
болады деді. Пәкәт Иран парақтыры білен Иран намытының палет әліп бір отқан қаридаларының бұғызғы керіш шықшының наты сотқалықының тәкілген Трамп. Бұл бәлгілімінің Иран қоршауы деген нам білен ел құйыл қалықына қайтқылды. Трамп башқа барлық дөлетлерінің ғұрмыз бұғызыны адил вә очық ашқары халда іштілді қалықына білдіріп, Америка бұныңдың кен ғұрмыз бұғызының қорығы сәліп атылды одады. İsrailiya Dövlət Müdafiə Ministri Qəzzənin vəyran qılınğanlığından məmnun ikənlikini aytdı. İsrailiya Dövlət Müdafiə Ministri İsrail Katı Qəzzədəki kəng kömlük vəyrançılıqının özüge xoşallıq ata qılğanlıqını bildirib, bunun rayonluq tədidlərini yoxdışqa qartılğan məqsədlik yolu qoyulğan siyasətinin nəticəsi ikənlikini ilgir sürdü. İsrailiyanın 14-nji televiziya kanalı tarafından tarqıtılğan Gazza'nın şimaldaki ziyareti jarayanında Katız 3 yeni İsrailiya harbi köçmenler noktası quruş planının aşkarıldı. İsrailiyanın vaqtlı hujumlardan rayonu mängülük işgal qilishqa qarab yuzlangan strategik özgürlükni ta'kidlagan Katız fuqarolarni farqlandirib oldirmay munosabatda armiya ichida terrorchilar sirtda öyle bolsa vayron qilingan holatda Amerika Trump'nın kilişim hasıl kiliş mümkün diyen sözden ki İran'ın müdafiye sistemlerine ucum kıldı. Amerika Koşmuş Tatları İran'ın dağın kırgıkı müdafiye sistemlerini uda 5 saat bombardıman kılıp otorşarıktaki tokunuşunu tahmin keskilleştirip attı. Amerika Merkezi Kumandalık Ştabi ilan kılgan bayanatıda enik nişallık baş kılgan bombalarını işildip İran'ın deniz armiya iktidarını deniz kırgıkı müdafiye sistemlerini şunlakla aktif baş kılgan bomba ve uçkısız operatif bazılarını nişan kılgallıkını bildirdi. Kumandalık Ştabi biyası herbi tokuğunuş kayta başlanganın ken arka arkadan 3. keçe elip verilgan bombardımanının İran'ın Hormuz Boğazı'daki sıradı gerek dazır kuşunu sistemini kolda yuktuşunu masak kıldıqallıkını takildi. İran tarakkıldır balsa İran inkılabi muhafızıcılar kısmının Bahreyn, Yordaniye ve Kuveyt'teki Amerika bilinçli çıçkı bağıslarına nişan kılgan kaytırma hücumlarına başlanganlıkını kadar kıldı. Amerika Prezidenti Trump başka bir bayanatıda Tehran bilen diplomatik bir gelişim hasıl kılışına yanına mümkün ikerlikine tılgı aldı. Ukrayna ve Avrupalık 9 itibaktaşı başkılığın bomba murabiyaya gelişimi imzaladı. Ukrayna ihtiyari hemkarlaşıkçılar itibak edip atılgan 9 şerik devlet bilen bireyge cam olup yeni bir birleşme başkılığın bomba murabiyaya itibak kurdu. Daniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Gollandiya, Norvegiya, Ispaniya, Shvetsiya, Ukraina va Angliya rahbarlari tomonidan butunlay murofiya maqsadlik bir tarishab bo'z deb tasvirlangan bu ittifoq sirtdan kildigan tahdidlarning oldini ola oladigan va ularni bechit qila oladigan birgalashgan murofiya to'g'ri qurish orqali Yevropani qo'rashni nishon qilmoqda. Bunun asaslıq nişanı ortak başkıldığan bomba murabiyyə sistemlerinin tızıtlışı üçün yetakçı xarakterlik bir layihanın yolu koyuş, texnologiyalik ölçümlerini ve meşgulat piyalarını maslaştırış arqılıq, tuncu aktif murabiyyə törünü işgü görüştürüştürünün ibarat. İşgüzdün artıq ixtisasçına sünni akılının işgü oruluşqı elib kildiğen tədidigi qarışı ciddi tədbir qolunuşqı çakırdı. Stanford Üniversitesi tarafından tayyarlanğan o çıxatı 16 Nobel mükafatı sahibi bolgan alimlarni mo'jizagan ishkizdan ortiq iqtisodshunos va sun'iy aql tadqiqotchisi birga jam bo'lib xalqaroliq organlarning darhol harakatga o'tishi kerakligiga haqida ogohlantirish berdi. Mutaxassislar sun'iy aqlning mayli ko'lamjati bo'lsin yoki surajati bo'lsin sanoat inqilobidan ko'p eshib ketgan misli ko'rilmagan bir burilishni qo'zg'ash oldida turayotganligini ilgari surmoqda. Bu texnologiya zor bir taraqqiyot varisini barsimu, eğir xatarlarını mu özge mujassamlagan bo'lib, bularning ichidagi eng muhimi kan ko'lamlik ishsizlikdir. Musofani bexatar boshqarish uchun imzo qo'yguchilar dunyo rahbarlarining sun'iy aqlning taraqqiyotiga yetakchilik qilishga kerak bo'lgan rag'batlantirish tadbirlarini qo'llanish, bexatarlikni kafolatga qilish va organlarni tizimlikda qurib chiqishga chaqirdi. Radio anonchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldingizmi?
Radyonu hoşçakalın.

0: TRT Uyghurchaning hurmatli ixlosmandlari. Ba'zida bir jo'g'rafiyani tushunish uchun faqat tog'larga qarash kifoya qilmaydi. Ba'zida bir xalqning ruhini yeyish uchun tarix kitoblarining betlarini varaqlash mu yetarli bo'lmaydi. Chunki ba'zi aslimlar toshda emas, yib tudur. Ba'zi bayonlar yozuq bilan emas, o'tmish bilan quriladi. Bu programımızın bugünkü bölümünde Türk dünyasının en cimcit ama en çonkuru bayanlarının birine kulak salımız. Yani gilemge. Kanı ondakta da kıtanla programımızda bolsun. Ken dala şamılını, köçüş yollarının sabır takıtını ve yurt kuruş arzusunu üzüge mücessemlegen gelem, Türk dünyası da fakat bir boyumlamaz, belki üstüge hayat nakışlengen bir eslemedir. Her bir ötmüş bir hatırını, her bir ren bir tuygunu öz koynudu saklaydı. Toğuluşunun şatlıkı mı, ayrılışının gəm kaygısı mı birbirlep gelemge tokuladı. Köçmen durmuşunun bir mahsulü süptüdü Türkistan tüzlenlikleri de dünyaya kagen gelem, çedirlanın hem poli hem tamları şundakla cimcit söz kıladığan bayan açısıdır. İnsanını soğuktun koğdaş bilen bile onun yana mensup oluş duygusu mu ata kalıdı. Bu, yıldızlık ənənənin en konu guahçılarının biri Meladid'in ilgiriki 5. əsrge tutuşuduğun Altay'nın pazarlık gelimidir. At ve boğa şekilleri bilen bizelgen bu özgücü eser, Türk dalı estetikisinin çoğunkurluğunu bugünkü günümüzge tutaştırıdı. Vaktinin ötüşü bilen Türkistan'dan Anadolu'a, Kavkaziyedin ve Kang Türk coğrafiyasıgı tarqalgan gelemçilik ənənisi Selcuqiyla ve Osmanlıyla devirde terakki kılıp, çoğun bir sənət türüge aylanğan idi. Bir gilemge qırğanda pekat bir öy tural olamaz belki bir dünya körünüdü. Çünkü Türk gilemlerde her bir nusqa bir söz, her bir nakış bir cümlüdür. Hayat tarixi nusqısı hayatının özlüksüzlükini şundaqla yıldız bilen asmanın oturusudaki bağlanışını simvol kılıdı. İnsanın hem tuprakka boğan bağlanışını hem ebedilikke sözülgan mevcutluk musabısını sözləp berudu. Koçkar Mingüzü nusqısı bolsa pekat kudretin emas, belki bereketini, işlep çıkırışçallıkını ve hayatının davumlişini namayan kılıdı. Köçmen medeniyette mukaddes orunğa ige hayvan izleri öz koyunu qalgan bonusqa şunun bilen bir vaqtta kelgüsüge qarata kılıngan cimcit bir duadır. Qolu bekanında nusqısını, ayallıqını, toğutını, emgekini ve hayatını putta tutup durgan yuşurun küşünü simol qoludu. Gilemlerinin renkleri mi kem digende nusqıları dekla çoğunkur mənilegi ige. Kızıl renk hayatını ve cesurluğunu, kök renk asmanını ve koğduğuculuğunu, karı renk çoğunkurluğunu, ak renk bolsa saplıkını bildirirdi. Türk dünyası da gilem tokuş pekat bir kol hünervencilikle emas, belki evlattın evlatka yetküzülüp kilovatkan bir mukaddes adettir. Ayanla tüginle arkalık pekat yipnanın emas, öz ailelerinin hikayelerini mi birbirine bağlaydı. Şu sebepten bir gilemnin girbekleri hayatının çigrali niyelerini, oturu kısmı bolsa hayatının özünü namayın kılıdı. Gilem, estetik bir boyumunun dairesinden halkıp, Türk dünyasının dünya karışını eksettirdiğin cimcit bir eslemedir. Anadolu, Selcuqiyla ve Osmanlıyla devirde Türk gilemciliğinin en mühim merkezlerinin biri aylanğan idi. Konya'nın Uşak, Beşkama, Sivas ve Xarakege oxşaş merkezleri pekat gelem tokulduğun yerlerle emez, şunun bilen bir vaxtta sənət tərəqi kılgan mədəniyyat ocaqlarıdır. Her bir rayon özünün təbiiyyitini ve turmuş şeklini nakışları kisettirirdi. Xarakege gelemleri inçki kol hünürü ve yokuru tügün koyuqluğu bilen saray estetikisini namayan kılsa, yörük gilemleri texmi erkin şundakla geometriyelik nusquları bilen köçmen durmuşunun addiyliği ve tabiiliğine kisettirirdi. Türk dünyasının okşumağın rayonlarında mı gilemçilik birli yıldızdan uzuklanan bir bay ananıdır. Türkmenistan gilemleri çoğunkur kızıl tüsleri ve koyuq tokulması bilen Bukhara gilemleri geometriyelik tertibi bilen Azerbaycan gilemleri bolsa rengdar ve hikaye sözlep yerdiğen nusquları bilen közgeçeli kıptırırdı. Ama bulanın hemmesini birleştirgen ortak kımmat karış, sabır ve emgektir. Aylaçı, hatta yıllaçı sözülgan bir hizmetinin mahsulu boğan her bir gilem, vaqtkı karşı kaytırılgan cimcit cevaptır. Bugünkü günde bizekçilik boyumu süpüdü körülsü mü, Türk dünyası da gilem yanıla yaşavatkan bir medeniyettir. O, özünün her bir tügüne de bir insanın emgekini, her bir nusqısı da ötmüşünün izlerini ve ortak eslemesini toşuşuna davamlaştırmaqtı. Әм де бір дәқиқа тоқтап ойлап бақайлы. Үстіде отырған, маңған, яки пәкәт безек сүптеді көрген бұл келемдеріміз әсілді қайсы икайланып шырлымақты. Қайсы дала шамалы оланың түгілдерігі сыңып кеткен. Қайсы аялының қолы, қайсы балының күлкісі, қайсы көчіштің харғылығы оланың шеге үшірінген. Жауап бәлкім тұлым аддейдір. Келем түрік дүниясының ергі селінған әсілімісідір. Біз әнішу әсілімінің үстіде яшашына дауымлаштырмақтымыз. Тереде ұйғыршының хүрмәтлік ұқласмәлдірі, Елтізладың яңырған сада намлық программымызның бүгінгі санында епланың арысығы үшірінген уақытның ізіні қоқылыдық. Кейінгі бөлімде яны башқы бір мәдениет амылымыздың ізіні бірлікті сүргіче аман болғайсылы. Хайыр хош.
1: Елтізладың яңырған сада.

Hürmetli Kredi Anlıkçı Aziz Kardeşler, Türk Dünyası'nın Münevverleri namlı programımızın bugünkü bölümünde Amasya'nın kalp meşili Piri Baba hakkı toktulumuz. Genondakta halkaralık münasebetle mütkessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu haktaki analizine kulak sağlayışlar. Anadolu zemini tarihte kalip ehlilerinin nefesleri bile yugurulgan. Bu evliyaların biri 15. esirde Amasya'nın Merzifun şehirde yaşayan Pir Baba'dır. Pir Baba Türk tesavvuf enerjisinin özgüç vekillerinden biridir. O kalender mecaz derviş deb tanılgan idi. Onun Türk kimliği Hurasan evliyalarının başlanan bir menvi silsilinin Anadolu'daki devamıdır. Dervaqa Evliya Çelebi, Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya evetken dervişlerden biri Pir Baba işkellikini tılgalıdı. O, halk kalbide Hurasan'dan kegen mübarek bir deb hatırlengen olup, Anadolu'nun Türkleşişi ve İslamlaşışı da menvi tekçilik yığan Evliyalar karvinden urnağan. Pir Baba'nın hayatı Türk tisavvupının sevir, muhabbet ve keramet simvolları bilen bizelgen. Pir Baba ömrünün köp kısmını ötküzgen Merzifun'da bir hanıka kurup mağarıp faaliyetleri bilen şugullanğan. Bu hanıka hem menevi təlim terbiye merkezi hem ictimai hemkarlık organı vezifesini ötügen. Şuna Amasya tarihçisi Hüseyin Hesamettin Pir Baba'nı Merzifun'u güllendirgüçlerden biri edip sanaydı. Hakikaten bu Pir Baba'nın kanakası şu devir kişilerine hem itikat hem ümit bekşiligan bir merkez boğan idi. Kembeğallarının korsukı toyguzulduğun, yolculuğa konuduğun, derdi bağla derman izleydiğun bir tekke yani kanaka Türk İslam şehir hayatının ayrılmaz terkibi kısmıydı. Onun Merzifun'u güllendirişi pekat fizikilik kuruluşlamaz, belki kumullerini ahvatlaştırış digellik mi buludu? Çünkü Pir Baba'nın sayısı da Merzifun halk arasındaki itibaklık ve menevi hatırcemlik küçeygen idi. Halk arasında tıldın tılgı dastan boğan Pir Baba'nın himmeti, içtimai tinçlik ve hemkarlıkın simvolu aylangan idi. Pir Baba'nın halk arasındaki ögen hürmeti, onun hakkıdaki rivayetle bilen tihim müstehkemlengen idi. Pir Baba'nın vapat edin kiyin bu, onunla boğan hürmet azamaya devamlaştı. Onun mekberisi Merzifun'un tekki mehallesindeki ikiz bir dünlükke caylaşkan idi. Pilallık, tak gümbezlik ve iki kıvetlik binakarlık uslu bilen közgüçül kıdıgan bu bina hem mekbere hem mescid vezifesini öteydi. Aslın kıvetide Pir Baba'nın sandıkı caylaşkan mekber kısmı bulup, üstünki kıvetide olsa ziyaretçiler dua tilavet kıldıgan makam bağ. Mekberinin içki temi kiyinki devir Osmanlı eserlerine has nefis nakışla bilen bizelgen. Tamga udulma udul çürülgen teber dervişle paltisi, tesbih ve Hazreti Ali'nin kılıcı zulfukar motifleri otturga isilgan keşkül yani dervişlerinin kaçısı bilen birgi tesvirlengen. Mekberinin kirişi gizide bu makamga samimiyet ve hürmet bilen kirgin. Pir Baba'nın kabirisini bu makamda ziyaret kıygın digen nesihat izilgan bulup, bu mu ziyaret edep kaidesinin bir kısmıdır. Pir Baba makberisi esirle boyu bir neçikitim rümunut kılınıp bugünkü kadar saklanıp gelgen. Bolup mu 1906 yıldaki rümunut ceryanında içki tam resimleri yanılangan. Ahırda 1977 yılı vakıfla baş idarısı terpidin umum yüzlük asıraştığın ötküzülgen. Bugünkü gündü mu makbere hem yerli halkının hem etraptaki rayılladın kegen cemaatinin kızgın karşı ilişkiye ilişkiyen bir ziyaretgahtır. Her yılı bulup mu Hidrelzellerge okşaş bahar küllürde, Muharrem İ'nin ahırdaki aşura vakti de ya ki kendil keçilerde Pir Baba'nın makamı Adem bilenlik doludu. Ziyaretçiler sandıkların etrafında Fatiha okup, kurballık kılıp, göşünü kembeğallığa takıtıp birido. Hem de dua kılıdı. Esirlerden biri dağınışıp gülüyordukan bu ziyaret enenisi, Anadolu halkının kalbindeki evliyalığa boğan muhabbetinin canlı ifadesidir. Merzifunluk balla mumulardın Pir Baba'nın kerametlerini anlap çoğun buludu. Nurgun dertmelle Pir Baba'nın hürmeti üçün de Allah'a dua kıladı. Bulanın emmisi Hazreti Pir Baba'nın ölümüdün mü halkıga menevi hayatını ve halk arsidki hürmetlik oranını göstüp birdi.
Пир баба яшаган дәвер Анадолуда тәсәвүптән оқшымаган тармакларга бөлүнүп билдиз тарткан бер дәвер иде. Әхмәт Йәсүбе ве Хаҗи Бәкташ Вәлидин мирас калган кен корсаклык мирасы бер тарафтан Пир баба ва шуның оқшаш тәсәвүпләр аркылы халык сиңип кергән булса, яны бер тарафтан Хилватия, Байрамиягә оқшаш тәшкили тариқатлар аркылы кен жоғрафиялык таркалган. Anadolu'daki tesavvup ve okşumağın tarmaklarının sayısı da cemiyetinin her tabiqisi gitip bağlan. Şehirlik, yizilik, hükümran, halık demestin köngüllerini birbirine bağlan. Kulaslı gende Pir Baba'nın hayatı ve mirası bizge Anadolu'daki Türk-İslam tesavvupunun dinamik gücünü gösterip berdi. Bugünkü günde onun mekberisini ziyaret kıyguçula pekat bir tarihi şahsının hikayesini anlaplı kalmay. Şunun bilen bir vakitte öz yıldızı, medeniyet mirası hakkındaki çunkur an tuygularını yanılaydı. Kadirlik radyo anlayış kerindaşlar, yukarıda halkaralık münasebetler mütexessisi Dr. Demil Doğaç İpek'nin analizini aldığında. Kiler hep de yeni başka yıl manevverlerimiz bilen tanışkıça aman boğaysıyla gayr hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Herhil rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Her vaktiniz hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 14'üdür. TRT'nin Azerbaycan dilinde buraxılışına kulak asırsınız, hürmetli dinleyiciler. Programımız Türksat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, muhtelif mezmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Türkiye'de gavul bitindi.
1: Türkiye'de gavullar
0: Aha.
1: iyi. Munda dimin gürsü avuluna.
0: Ha, gürsüge.
1: Ondan köşüp gile.
0: Ne için köşüp gilgenler Efendi Küperinden birige?
1: Sıymadık dedi. Yani köbeygenler.
0: Ha, ortkonlar indi.
1: 28-30 hane veya 20 hane bilen kileler illa 60-70 haneye çıkalar veya 100 haneye sıymagaçtan yartısı mındakile. Üzlüler iyi ol yerine. Çünkü anda üçgenler salgınganlar.
0: Mamuk üstürdügüz.
1: Susam.
0: Dügü üstürdügüz.
1: Mısır, bakla, yani her şeyden ektik.
0: En yakışısı şu şu...
1: Bağı da var ya o zamanlar, 5 dönem, 10 dönem.
0: Yüzüm buldu indi. Yani. Siz indi yüzümün üstüne buldunuz indi.
2: Bunlar indi benim için bir kızık buldu. Bizim için zor aşışlar yasadım. Bir zor. Rahmet ana fırsattan faydalanıp, ana, onun ailesine, bizden şulay etip, kunak itken için Allah Teala'nı tağında zorlasın. Kütmegen yerden rızıklandırsın. İshak abi turundağına biraz ile biter getireyim. Onun ailesi, onun üç balası, üç kızı var. Eli birisi mektepte okuyor, ikisi indi mine oku yurtlarında okuyor. Onlar da şulay tırış, ungan bulganlar, yeştenlik hizmet bilen terbiyeler büskenler. İshak abinin halal cefeti, Türk milletinden onlar duz statu yeşiler, üzlerinin hucalıkları, zor hucalıkları eytiymişe, üzünün yüzün bakşası bar, hucalıklarında sıyır asırılar, kuyları, sarıkları bar, kışkırt asırılar. Şulay tabi üzlerin şın ekologik produksi bilen de tetmin iteler, bizne de siladılar, üzleri pişirgen ekmek, üzleri yasağın katık, hem başkaları şu kadar temli iskitkişmine üzleri yüzümlerinden, üzlerinin zeytünlerinden hazırlengen egzikler de indi şulay yok. Bizden tabanımızını biz edem.
1: Sütünden, pinirinden, katığından faydalanmak için aldım.
0: Pinir sır bulayındı pinir ayı bizim şey. Sizin üzerinizden süt, üzerinizden katık, üzerinizden sır bulayındı ayı mı?
1: İyi, sıyırdan bulam.
0: Hem üzerinizden yüzüm,
1: İyi.
0: Üzerinizden zeytün ayı mı?
1: Köbüsünce bağa yöneldik hazır.
0: Yüzüm üstüresin, köbüsünce.
1: Yüzüm üstüresin.
2: İshak abinin balaları bilen tanışı, onun tuğanları bilen tanışı, şulay yok indi. Nur üstüne nur buldu diyar idim min. Biz indi hali bizden kilgen şey bizim Tataristan'ı biz turunda siledik, tanıştırdık. Onlar kızıksınıp bizden hatta Hatlullah Tukay, onun icatı, Şureli turunda da bileler iken biz indi internetten korap Tataristan'ımızda Şureli'ye koyda heykel koyulgan, Tukay'ımızga koyda heykel koyulgan, onun icatı turunda Şureli ekiyetin silegenden sonra onların gözleri yanıptırdı. Hem Tataristan'ımız bizim tuğan tilimiz bilen tağında kızıksınırlarık şeydi. Hatta mine Gısman degenende İshak abinin tuğanının balası hala ona 3. sınıftağına okuy. Ул инде хәтта Татарстаныбызга килергә, туган телебезне, татар телебезне өйрәнергә анарда шул кадәр стимул булды, теләге туды. Иншалла киләчәктә менә Татарстанга, башкалабыз Казанга килеп, насип булсын аңа, тагын шулай очрашулар насип булсын. Шулай безнең араларыбыз изелмәсен иде милләттәшләребез белән. Шундый күңелле үзара кунакларга йөрешеп, үзара мәгълүмә алмашып, телебезне, мәдәниятебезне, сәнгатебезне саклап, киләчәктә дә шулай матур итеп күрешеп, яшәүләр насип булсын иде дигән теләктә дуалар кылып шундый теләкләр белән мин зур үзем өчен хатирәләр, кызыклы мауктыргыч шундый хикәяләр белән үземнең күңелемне, җанымны тулыландырып әлеге сәфәрләремнән канагать булып кайттым. Һәм әле бу хатирәләрем турында мин Булгар радиосында да әлбәттә тыңлаучыларыма сөйләрмен. Бәлки әле иншалла китап нәшер итүдә насип булыр менә шушы үземнең хатирәләремнән язылган. Чөнки әле киләчәктә дә иншалла Аллаһ Тәгалә насип итсә, тагын әле шундый сәяхәтләр Төрек иленә милләттәшләребез яшәгән авылларга, бистәләргә, шәһәрләргә насип булыр, иншалла.
3: Тимер капка кемгә карар, кемне алып, кемне китер, тимер белән кайга барыр. Барган йөрендә тимерләр белән бер сөре кешеләр булыр, киләләр тишекләрне, таңгыр-тыңгыр тимерләр белән ачарлар, кирип сәламлашырлар. Anlarısın oturup çay içip sohbet ederler.
0: Celaleddin abi bu şiirlerini bu şiirlerini sizge kim yürüttü? Koydan siz onu...
3: Yetim yetim ana dayımlar bak da biz toplanayık bulay. Oturayık bulay yırlar yırlayık elik. Akılga kilgenler küp küp de unutup bitirdik hazır. Yaş gitken sayın bazı şeylerini unutamız.
0: Hazır balalar Tatarça...
3: Bizim balalar Tatarça bilmiyor.
0: Bilmiyorlar.
3: Bizim balalar da bunda ağılda yetişmedi. Ama benim kız bile, kocamalay da bile de...
0: Söyleşeler mi?
3: Söyleşeler, söyleşeler. Benim etiğim bunda sıyır kütüreyi alır ya. Abzayı bağırma,

0: baylıkların, turuşların bay kebik, üzin tuğan aylar kebik, telin sarı may kebik.
1: Maşallah, tağı birini jırlağan ediniz hele siz. Ha. Tağı birini.
0: Bir. Cifek ildim çiğten gele, jilbir jilbir itergey. Ciddi vahıtlar kitergey, indini hal itergey.
1: Maşallah, maşallah. Nasip bulsun tağını şıraşırga, inşallah. Evet,
0: tamam, tamam. İnşallah. Benim eli ezberim de köbüyü de köbüsün, unuttuk.
1: İsket şürümüz eli tağını Allah verse.
2: Elbette indi benim tanışularım, şuşu Gürsu avulunda, şuşunda yaşavşiler bilen, onlar şulay ıntılmaz vakiyalar. Her kişi bilen sileşu, her kişi turunda min ızaq etip sileye alar idim. Eyteler biteli, kişi turunda bir kitap, bir roman yazarga buladip. Mene kıska gına şuşa işraşularım da, onlar turunda min her birisi turunda bir tapşuru, radyo tapşuru işli alar idim.
3: Millet, tatar tili, hem din temaların yoktırtkan tapşuları, şulay yok zor velo seyahatleri bilen tanulu kazangan tatar jurnalisti Fail Ağaymadov'nın Türkiye'deki Gürsu Tatar Ağlı'ndağı ışaşuları turundağı video yazmaların ise onun sosyal medyadağı şahsi sahifelerinden de şu sebepten Fail Ağaymadi YouTube adresinden de koruyalasız. Mahtıran Tonşer, Türkiye Avazı dolkunlarında Tatarstan hem Tatar Dünyası haberleri bilen tanıştırıbızda kilesi seşembe künge şaralışıbızda devam eterbiz.
4: Татарстан хабарлары.

0: Git ve yer Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye avazı radyosu.
3: Edo ifonetis Türkiye.
4: Oldu radyo glas Türkiye.
5: Gider radyo amuriye Türkiye.
6: İni adalah radyo suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: fitar da ruwansa, wato abinda muka sani a yau da suna pastirma. A zahiri na ɗaya daga cikin hanyoyin farko na adana abinci a duniya. Masu sauraro, ku sani cewa hanyar silki da hanyar kayan yaji su ne manyan gadojin al'adu na duniya, inda ɗanɗano, dabarun girki da kuma labaran dubban shekaru suka haɗu. A yau, kowace ƙwayar shinkafa da ke cikin farantinku, kuma kowane kurɓin lemon sherbet da kuke sha, yana ɗauke da alamar wata tafiya mai tsawon dubban kilomita. Alamar farar shinkafar da ta fito daga gonakin ƙasar China masu faɗi da kuma ɗanɗanan kayan ƙamshi da suka fito daga dazuzzukan sirri na ƙasar India. Duk waɗannan sun haɗu ne a cikin ƙasar Anatolia mai albarka. Suka samar da babban hoton da a yau muke kira girkin Turki. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a wani sabon kashinmu na shirinmu mai suna Tafiyar Ɗanɗano, a wata tashar tarihi mai cike da sirrin abinci.
1: Tafiyar Ɗanɗano. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Ye istişdimi Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет Сари и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ганг радио да.
15: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
16: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
13: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Karşan şirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.

0: Turkiye.
1: Jedar Radio Muriyat Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glas od na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
0: Oldu Radyo Blast Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

cette İlacın Gelo dinle kalkı dansa ritmin bile giriyoruz Törbülansa yeni DNA Rapi bile geri balansa yine disco biz değil toz dumansa yeni DNA Negatif

Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.